Şıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı m

0: 지금 너 보다 연락 왔어. 지금 퐁깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡
1: Jetzt wirst du einen Freund von mir kennenlernen. Hey Raymond, nimm genug Bier mit, für Ben auch. Was trinkst denn du für ein Bier?
2: Heineken.
3: Heineken! Fuck die Scheiße! Pabst Blue Ribbon!